bile. Sen oluruz o diline kölesen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Verelim.

bile. Sen oluruz o diline kölesen. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Verelim.